Doctor Kimmy Mix. In your world, infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Doctor Kimmy Mix. In chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Ni tlacopoya. In yowal nepant. Intimisli. Ni chop. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan. Tosh. Nehuan temetzli. Nehuan. Yowal nepantli.